Havada yer beni bu der. Suda yer beni soyt. Koni de dur darım. Lausi gilut mü deyen. Yer otmiş tanagim ağam. Müzikka mängime saadam.